Robot bugo. Kamu undan şurudu. Pikki şu kosi kadar az uçuyordu. Diyalo ve maya. Peculiar gosse pastigolari. Perché du lu pusose, pusose, pusose, pusose. No, no, no, no.